Aia. Oi, oi, gelir nedir, manglar nedir, gelir oyga kayın gelir. Oy, oy, oy. Ay ay, manar nader gelir nader, azar oyga gaya gelir. Oy, gelir nedir, manar nader, gelir oyga gaya gelir. Şu da! Ağrım, saygı, yuştuğum ağrım. Şurada.